ay geriye. Ah in çi kariye saramaz gam tu garibun in çi ruzegariye.